uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma, hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben İrem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Haftanız başlıyoruz.

Nasıl hareketlensem mi acaba dedim. Hep birlikte tabii ki. Yıllardır hep aynı tavsiyeyi duyuyoruz ya. Daha az oturun, daha çok hareket edin. Ama Çin'de dev bir araştırma yapılmış ve işin herkes için aynı olamayabileceği gösterildi. Uzmanlara göre sağlık üzerinde belirleyici olan şey sadece ne kadar oturduğunuz değil, nasıl bir yaşam düzenine sahip olduğunuz ve gün içindeki genel hareket dengeniz. Yani mesele sadece oturma süresi değil, bedenin gün boyunca nasıl çalıştığı, hareket ettiği ve dinlendiği. Demek ki bazen sağlık tavsiyeleri bile kişiye göre değişebiliyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Haber alma alışkanlıklarımız gerçekten değişti, değil mi? Yeni bir araştırma yayınlanmış Dijital Haber raporuna göre sosyal medya artık haber kaynağı olarak geleneksel medyayı geride bırakmış görünüyor. 48 ülkede yaklaşık 100 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların %54'ü son bir haftada haberleri sosyal medyadan takip ettiğini söylüyor. Televizyon ve haber siteleri gibi geleneksel kaynakları kullananların oranı ise %51'de kaldı. Yani artık insanlar gündemi çoğunlukla telefon ekranından kaydırarak takip ediyor. Bir başka deyişle haber bülteni cebimize taşındı. Eskiden akşam haberleri başladı mı diye sorulurdu, hatırlayanlar var mı? Şimdi ise bildirim sesi geliyor.
1: Çilesi bitmez.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenli yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sabah 5'te Uyananlar Kulübü. Bu haber size geliyor. Ya yıllardır bize hep aynı şeyi söylendi. Erken kalkan daha başarılı olur. Ama bilim insanları diyor ki işler o kadar da basit değil. Araştırmalara göre başarıyı belirleyen şey sadece erken kalkmak değil. Kişinin kendi biyolojik ritmine uygun yaşaması. Yani bazı insanlar sabah enerjik olurken bazıları gece saatlerinde çok daha üretken çalışabiliyorlar. Kabul edelim. Yani bana da mesela sabahları çok tahammül edilemez. Bazıları gece yaşar, bazıları da gün ışığından enerji alır. Yani sabah alarmıyla savaşanlar için küçük bir tesellim var. Belki de tembel değilsiniz, sadece gece modunda çalışan bir beyniniz var.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haftanın güzel haberlerinden bir tanesi, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip Brezilya açıklarında okyanusun orta derinliklerinde tam 31 yeni deniz canlısı türü keşfetti. Üstelik bu araştırmada kullanılan yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde canlılar doğal yaşam alanlarında incelendiler. Yani strese çok girmemişler. Yani artık bilim insanları denizin gizemli dünyasını çok daha yakından gözlemleyebiliyor. Uzay kadar bilinmeyen başka bir yer varsa o da muhtemelen okyanus

çok fazla şey dinliyoruz ve izliyoruz. Muhtemelen sosyal medyada sizler de defalarca denk gelmişsinizdir. Trump vampirlerle mi görüştü tarzı tuhaf videolar. Gerçek gibi görünen ama bir o kadar da absürt içerikler gerçekten. İşte tam da bu yüzden yeniden gündemde ölü internet teorisi. Bu teoriye göre internetin büyük kısmı artık gerçek insanlardan çok botlar, algoritmalar ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle dolmaya başladı. Yani gördüğümüz yorumlar bile gerçek insanlara ait olmayabilir. Tabii bu oldukça tartışmalı bir konu. Gel.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi teknoloji dünyasından biraz da ürkütücü ama bir o kadar da düşündürücü bir haberim var. Deepfake, yani yapay zeka ile üretimli sahte görüntüler konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından biri. Amerikalı akademisyen Henry Ferret çok önemli bir açıklama yaptı. Diyor ki, son 6 aydır gördüklerime ben de inanamıyorum. Artık neyin gerçek, neyin yapay zeka ürünü olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorum. Yani düşünün, bu işin uzmanı bile görüntülere şüpheyle bakıyorsa, internette gördüğümüz her şeyi iki kez düşünerek yaklaşma dönemi resmen başladım. Gerçekle yapayın birbirine karıştığı bir çağdayız. Ama şimdilik gerçek olan bir şey var. Sıradaki şarkı.

haberlerinden bir tanesi. Bir restoran düşünün. Tam 45 yıl boyunca aynı sokakta, aynı lezzette insanların hayatına dokunmuş. Ve şimdi kepeklerini son kez indiriyor. Ama giderken öyle bir şey bırakıyor ki internet şu an bunu konuşuyor. Restoranın sahibi yıllardır herkesin peşinde olduğu meşhur beyaz sos tarifini sonunda paylaşmış. Biz de buradan paylaşalım. 32 onz mayonez, 8 onz sirke, 4 onz şeker, 1 onz dereotu. Hepsi karıştırılıyor ve buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. İşte olay bu kadar basit. Restoranın adına derseniz Gyro ya da Euro olarak okunabilir. Yani bir dönemin efsane lezzeti artık sadece hatıralı değil, ev mutfaklarında da yaşamaya devam edecek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya Z kuşağı işe başladı. Bilinen her şey değişti. Değişmeye de devam ediyor aslında. İngiliz düşünce kuruluşu Resonation Foundation'ın araştırmasına göre 90'ların sonunda doğan gençler aynı yaşta işe başlayan milenyumlulardan %12 daha fazla kazanıyormuş. Bak sen, yani Z kuşağı sabah kahvesini alıp meeting'e giderken, yani görüşmeye giderken, milenyum kuşağı hala ben neden USB'yi ilk seferde takamıyorum travmasını atlatmaya çalışıyor. 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki bu çalışanlar 1950'lerden bu yana kendi yaş grubunun en yüksek gelirini elde ediyorlar. Çok enteresan değil mi? Neyse, moral bozmak yok. Çünkü bence her kuşağın ayrı bir süper gücü var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İzlediniz mi bilmiyorum Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında. Tam 47 harfli bir göl soruldu. Bu gölün nerede olduğu soruldu. Ya 47 harften bahsediyorum. Ben kısaca söyleyeyim gölün adını. Çargoga Gokman. Böyle devam ediyor. Yarışmanın sunucusu bile gölün adını söylerken dil jimnastiği yaptı desek yerim. Evde izleyenlerse ikiye ayrıldı. Nasıl soru? Diğer grupsa hala ismi hecelemeye çalışıyor olabilir. Ama yarışmacı doğru cevabı vermeyi başardı. Bu göl Amerika'da bulunuyormuş.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çok gündeme çıkan haberlerden bir tanesi bu aralar. Özellikle havalar çok ısındı biliyorsunuz. Sokak hayvanları için bir kap su koymayı sokağımıza unutmayalım. Ve araştırmalara göre bir kedinin kalbini kazanmanın yolu pahalı mamalardan ya da oyuncak farelerden geçmiyor. Yavaşça göz kırpmaktan geçiyor. Evet, bilim insanları diyor ki kedilere hafif göz kısıp yavaşça göz kırptığınızda size yaklaşma ihtimalleri artıyor diyor. Denemekte fayda var. Ama bunu zaten birçok kedi sever biliyor değil mi?

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalının sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Hayvanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güveni ve yatırım değerinin buluştuğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

haftanın cuması geldi çattı, biz de bu cumayı unutalım diye hayatın bir günü yaptı. Hepiniz hoş geldiniz, güzel bir cuma olsun. Günün tadını birlikte çıkartalım. Yakalayalım. Hayatın başlıyor. Ben Rengen. Çok sevdim. Şarkılarla, güzel bir güzel cuma saatini paylaşmaya başlıyoruz. Rengen'e çıkıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi tabii hava sıcak olunca hep sıcaklıklardan bahsediyoruz. Gerçi daha önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsetmiştik ama yine bahsedeceğiz tabii ki sıcak havada nelere dikkat etmemiz gerektiğinden. Ancak yalnız görülmemiş sıcaklıklar, görülmemiş seviyeler konuşuluyor. Yaz ayları itibariyle etkisini artıran sıcak havanın Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve en yeni sıcaklık rekorlarını kurabileceğini söylemişler. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün zira kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanus sıcaklıkları 21 Haziran'da rekor seviyeye ulaşmış, 2000'leri geride bırakmış, 21 derece olarak kayda geçmiş, 0.1 derece artarak. Biliyorsunuz bizim için çok anlamlı bir yükseliş gibi gözükmese de aslında bu 0.1 derecelik artışın dünya genelinde ne kadar büyük felaketlere yer açtığını da görmüş oluyorsunuz. Dünya sıcak hava dalgasıyla kavrulmaya devam ederken biz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkılarla günü serinletmeye devam ediyoruz. Yeter ki verdiğiniz

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Herkese zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyor.

Umarım uykunuzu almışsınızdır güne başlarken. Çünkü uykusuz kalınca, hele ki bu sıcak havalarda, vücuda neler oluyor biliyor musunuz? Kalpten beyne, vücudu o kadar fazla etkiliyor ki uykusuzluk yaz sıcaklarında. Sıcaktan uyuyamıyorum diyenler için kaliteli bir uykunun yollarından bahsedeyim o halde size. Bir kere uyuyacağınız odanın ortamının oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Kaliteli uyku için uygun havalandırma koşullarında havalandırılan, nefes alan odaların önemli olduğunu söylüyorlar. Sıcaklığın 20-22 derece dolaylarında olması gerektiğini, vücut ısısının doğal olarak düştüğü, geceliğin daha rahat uyuyabildiğinizi söylüyorlar. Fakat işte bu uykuya dalma süresince mesela ılık bir duş alıp vücut ısınızı dengeleyip yatağa girebilirsiniz. Tabii uyku kıyafeti de önemli. Terletmeyen ince kıyafetler tercih etmekte fayda var. Hafif nevresim ve çarşaf kullanmakta, akşam saatlerinde kafeinli içecek içmemekte fayda var. Gün boyunca yeterli su içmenin de iyi bir uykuya zemin hazırladığını söylüyorlar. Uyku saatlerinizde kurumun bu sıcak havalarda gün içindeki enerjiniz daha dengede kalsın diyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenin ve yatırım değerini buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlu yaz mevsimini çok seviyor hiç şüphesiz. Yaz gelirken zihnimizi de temizlemek gerekiyor ama kıştan kalanlar, bahardan kalanlar, yaz temizliğine çıkamayanlar için küçük bir detoks tavsiyesinde bulunuyorum ki mental yükümüzü azaltabilirim diye. Daha çok güneş, daha fazla açık havada geçirilen zaman, daha çok tatil hazırlığı anlamında yaz mevsimi hepimizin ruh haline olumlu etkiliyor hiç şüphesiz. Eğer dijital dünyayla bağlarınızı biraz da gevşetirseniz, bir detoks sürecine girerseniz de bu mevsimi çok daha iyi hissedeceksiniz. Minik püf noktalarında bulunayım. Siz zaten biliyorsunuz ama ilk önce zihninizi dolduran ne varsa temizliğe ilk adım zihninizden başlayın. Sonra telefonunuzun zihninden silebilirsiniz. Telefonunuzun hafızasını yer kaplamasın diye kullanmadığınız uygulamaları silebilir. Kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini kapatabilirsiniz. Böylece dijital dünyadan bir adım daha uzaklaşırsınız. Dosyaları, fotoğraf düzenleyip gereksiz olanları sildiğinizde, sosyal medyada takip ettiklerinizi gözden geçirip daha azalttığınızda, gün içinde ekransız zamanınızı çoğalttığınızda yazdığınızda fazla keyif alacaksınız. O halde bir seçenek de ben ekleyeyim. Sevdiğiniz şarkıları hayatın fazla keyif alacaksınız.

günün, anın, zamanın ve tabii ki hayatın birlikte yakalıyoruz. Hepimiz bizimlerden aynen güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Pekala, o ilginç haberlerden birini de, o güzel haberlerden birini de korku filmi izlemeyi sevenlere vermek istiyorum. Zira eğer korku filmi izlemeyi seviyorsanız, nadir görülen 4 farklı üstün zeka özelliğini söylüyorlar. Korku filmleri izleyiciyi sürekli bir belirsizlik ve gizem içinde tutuyor. Katilin kim olduğu, canavarın nereden çıkacağı ya da olayların arkasındaki doğa üstü sürekli bir bulmaca gibi olduğu için bu tarzı sevenler bu olay örgüsündeki mikro ipuçlarını yakalamada, tahmin yürütmede, karmaşık senaryoları çözmede daha başarılı oluyorlar. Beynin yüksek düzeyli görsel ve işitsel veriyi aynı anda işleyerek hızlı analizler üretebiliyorlarmış. Korku filmi izlemenin de iyi dinlediğini söylüyorlar. Bir yerde aklınızda olsun, eğer sıcak havada evde durup film izlemek istiyorsanız

Uykudan bahsediyoruz ama sıcaklarda uyumak çok da kolay olmuyor. Yine de siz uykunuzu almak, kaliteli uyumak istiyorsanız ortalama 6 saat 24 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyumanız gerekiyor. Yani 8 saatten 6 saatten fazla. Bilim insanı ideal uyku süresinin gündelik 6 saat 21 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyuduğunu açıklamış. 8 saat uyursanız, yani bu süreden biraz daha fazla ya da biraz daha az uyursanız uyuduğunuzun uyuşlanmasına sebep oluyor. Haberiniz olsun. 6 saat 25 dakikayı ayarlayın saatinizi. Uyku saatiniz geçmesin. 7 saat 50 dakikadan fazla da olmasın. Tabii ki bu saatlerde uyanık olmak için radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto

Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü. Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi malum yaz geldi, artık yaz tatili zamanındayız ve fakat yaz tatili zamanı demek gece geç yatmak, gece uyumamak, gündüz uyumak anlamına. Çünkü düzenli hale getirirseniz gece geç yatmayı, düzenli olarak gece saat 01'den sonra yatan kişilerin depresyon ve anksiyete gibi zihinsizlikleri geliştirme riskini çok olduğunu ortaya çıkartmışlar. Uyku tercihlerinde bakın. Saat 1'den sonra yatağa girmenin önemli ölçüde çıkartmışlar. Bu yüzden uyku zamanında yatmakta fayda var. Yaz tatili demeyin, tatil demeyin. Gece geç yatmayın, sabah gün erken başlayın. Tabii ki güne en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyoda başlayın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şöyle bir yapılan araştırmalara bakıyorum ve genelde hep uyku üzerine araştırma yapmışlar ama hayatımızdaki pek çok şey de uykuya bağlı. Gün içinde daha zinde olmamız, daha sağlıklı olmamız, ruh sağlığımız, hatta kilomuzun da normal seviyede olması bile uykuya bağlı. Misal geceleyin ışıklara açık uyuyorsanız, gece uyurken bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalıyorsanız kilo alırsınız diyorlar. Yapılan son araştırmalarda televizyon açık uyuyan kişilerin 5 kilogram daha fazla alma ihtimalinin duyulduğunu söylemişler. Televizyon, tablet, telefon, hatta oda ışığı, yani gece uykuda ışığa maruz kalanların obezite riskinin 3 daha fazla olduğunu söylüyorlar. Tokluk hissini kontrol eden sebep buymuş hanımlar beyler. Duyduklarında gece uykuya maruz kalarak uyumayın, mümkünse karanlıkta uyuyun. Ama bu günlerden başlamayı ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bu tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla, yazın tadını en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritmini çıkartmaya devam ederken vazgeçemediğiniz hitleri, en sevdiğiniz şarkıları da dinliyorsunuz. En iyiler de var. Bu arada en iyilerden birinin müjdesi. Ay Bilge yine hayranlarını coşturacak Aranan Yaz şarkısını. Bu sefer tek başına değil, tam bir kız neşesi enerjisi veren Ididıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Heyben Sena ile eşlik ediyor. Söz ve müziğine Aybilge imzası olan şarkının yüzün enerjik şarkıları arasına gireceğini hatırlatalım. Yüzün çok güzel arasında olacak. Peki siz bu yaz en çok hangi şarkıyı beğendiniz? Radyonuz açık olursa hepsi yolun başınızda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenin ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor. Oh,

Yapılan araştırmalar özellikle Türkiye'de diş sağlığı açısından çok da iyi bir karneye sahip olmadığımız ortaya çıkartmış. Hazır geçtiğimiz hafta çocuklar karne almışken bir de kendi karnemize bakalım. Acaba biz görevlerimizi yerine getiriyor muyuz ebeveynler olarak? Zira çocuklara örnek olmamız lazım. En basitinden diş fırçalarken Türkiye'de ortalama yapılan araştırmalarda %92'sinin kalıcı dişlerinde kalıcı çürükler bulunuyormuş. İşte bu yüzden diyorlar ki yemeklerden sonra, hiç değilse yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğneyin. Sakız çiğnemenin bugüne kadar pek çok faydasından bahsetmiştik. Odaklanmayı, konsantrasyonu artırıyor, stresi atıyorsunuz ve bence tok tutuyor, acıktırıyor deseverdi. Bir de bunun yanında diş çürüklerini ekleyeceksiniz. O halde yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğnemeyi de ekleyeceksiniz. Peki birbirine sakız gibi takılan farkları da hayatın unutulmasını

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

gece iyi uyumanın faydalarından bahsediyoruz. Ama gece iyi etkenleri de dikkatlice kullanmak gerekiyor. Misal geceliğin kapatıyor musunuz? Büyük bir ihtimalle kapatmıyorsunuz. Şahsen bana soracak olursanız ben kapatmayanlardanım. Fakat yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, zira Wi-Fi gece boyunca açık olduğunda hem zihin fazlasıyla etki ediyor. Tabii sadece bizim kapatmamız değil, apartmanda yaşıyorsak eğer apartmandaki herkesin de kapatması gerekiyor. Bu yüzden birbirinizi bu durumu geceleri uyurken kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi'nizi açık bırakmayın.

güzel bir cuma dedik. Cumanın tadını çıkarttık bu iki saat boyunca. Pazartesi güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerimizle bir arada olduğunuz güzel bir hafta sonu olsun. Biz pazartesi hayatını

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında.

Korkmayın oğlum, sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun, hadi

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel cuma, hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben İrem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Başlıyoruz.

biraz hareketlensen mi acaba dedim. Hep birlikte tabii ki. Yıllardır hep aynı tavsiyeyi duyuyoruz ya. Daha az oturun, daha çok hareket edin. Ama Çin'de dev bir araştırma yapılmış ve işin herkes için aynı olamayabileceği gösterildi. Uzmanlara göre sağlık üzerinde belirleyici olan şey sadece ne kadar oturduğunuz değil. Nasıl bir yaşam düzenine sahip olduğunuz ve gün içindeki genel hareket dengeniz. Yani mesele sadece oturma süresi değil. Bedenin gün boyunca nasıl çalıştığı, hareket ettiği ve dinlendiği. Demek ki bazen sağlık tavsiyeleri bile kişiye göre değişebiliyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haber alma alışkanlıklarımız gerçekten değişti değil mi? Yeni bir araştırma yayınlanmış dijital haber raporuna göre sosyal medya artık haber kaynağı olarak geleneksel medyayı geride bırakmış görünüyor. 48 ülkede yaklaşık 100 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların %54'ü son bir haftada haberleri sosyal medyadan takip ettiğini söylüyor. Televizyon ve haber siteleri gibi geleneksel kaynakları kullananların oranı ise %51'de kaldı. Yani artık insanlar gündemi çoğunlukla telefon ekranından kaydırarak takip ediyor. Bir başka deyişle haber bülteni cebimize taşındı. Eskiden akşam haberleri başladı mı diye sorulurdu, hatırlayanlar var mı? Şimdi ise bildirim sesi geliyor. Çilesi bitmez bu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturmak. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sabah 5'te Uyananlar Kulübü'm. Bu haber size geliyor. Ya yıllardır bize hep aynı şeyi söylendi. Erken kalkan daha başarılı olur. Ama bilim insanları diyor ki işler o kadar da basit değil. Araştırmalara göre başarıyı belirleyen şey sadece erken kalkmak değil. Kişinin kendi biyolojik ritmine uygun yaşaması. Yani bazı insanlar sabah enerjik olurken bazıları gece saatlerinde çok daha üretken çalışabiliyorlar. Kabul edelim. Yani bana da mesela sabahları çok tahammül edilemez. Bazıları gece yaşar, bazıları da gün ışığından enerji alır. Yani sabah alarmıyla savaşanlar için küçük bir tesellim var. Belki de tembel değilsiniz. Sadece gece modunda çalışan bir beyniniz var.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haftanın güzel haberlerinden bir tanesi, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip Brezilya açıklarında okyanusun orta derinliklerinde tam 31 yeni deniz canlısı türü keşfetti. Üstelik bu araştırmada kullanılan yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde canlılar doğal yaşam alanlarını incelendiler. Yani strese çok girmemişler. Yani artık bilim insanları denizin gizemli dünyasını çok daha yakından gözlemleyebiliyor. Uzay kadar bilinmeyen başka bir yer varsa o da muhtemelen okyanusun

0: çok fazla şeyi dinliyoruz ve izliyoruz. Muhtemelen sosyal medyada sizler de defalarca denk gelmişsinizdir. Trump vampirlerle mi görüştü tarzı tuhaf videolar. Gerçek gibi görünen ama bir o kadar da absürt içerikler gerçekten. İşte tam da bu yüzden yeniden gündemde ölü internet teorisi. Bu teoriye göre internetin büyük kısmı artık gerçek insanlardan çok botlar, algoritmalar ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle dolmaya başladı. Yani gördüğümüz yorumlar bile gerçek insanlara ait olmayabilir. Tabii bu oldukça tartışmalı bir konu.
1: Gel ya.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaptı. Diyor ki son 6 aydır gördüklerime ben de inanamıyorum. Artık neyin gerçek neyin yapay zeka ürünü olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorum. Ya düşünün, bu işin uzmanı bile görüntülere şüpheyle bakıyorsa, internette gördüğümüz her şeyi iki kez düşünerek yaklaşma dönemi resmen başladım. Gerçekle yapayın birbirine karıştığı bir çağdayız. Ama şimdilik gerçek olan bir şey var. Sıradaki şarkı.

Şimdi teknoloji dünyasından biraz da ürkütücü ama bir o kadar da düşündürücü bir haberim var. Deepfake yani yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüler konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından biri. Amerikalı akademisyen Henry Ferret çok önemli bir açıklama yaptı.

haberlerinden bir tanesi. Bir restoran düşünün, tam 45 yıl boyunca aynı sokakta, aynı lezzette insanların hayatına dokunmuş ve şimdi kepeklerini son kez indiriyor. Ama giderken öyle bir şey bırakıyor ki internet şu an bunu konuşuyor. Restoranın sahibi yıllardır herkesin peşinde olduğu meşhur beyaz sos tarifini sonunda paylaşmış. Biz de buradan paylaşalım. 32 oz mayonez, 8 oz sirke, 4 oz şeker, 1 oz dereotu. Hepsi karıştırılıyor ve buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. İşte olay bu kadar basit. Restoranın adına derseniz Gyro ya da Euro olarak okunabilir. Yani bir dönemin efsane lezzeti artık sadece hatıralı değil, ev mutfaklarında da yaşamaya devam edecek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: kalın. Dönüştüm dara dara, düşündüm halim ne olacak kara kara. Çıkış yolu arıyorum ya.
1: Ya Z kuşağı işe başladı. Bilinen her şey değişti. Değişmeye de devam ediyor aslında. İngiliz düşünce kuruluşu Resonation Foundation'ın araştırmasına göre 90'ların sonunda doğan gençler aynı yaşta işe başlayan milenyumlulardan %12 daha fazla kazanıyormuş. Bak sen, yani Z kuşağı sabah kahvesini alıp meeting'e giderken, yani görüşmeye giderken, milenyum kuşağı hala ben neden USB'yi ilk seferde takamıyorum travmasını atlatmaya çalışıyor. 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki bu çalışanlar 1950'lerden bu yana kendi yaş grubunun en yüksek gelirini elde ediyorlar. Çok enteresan değil mi? Neyse, moral bozmak yok. Çünkü bence her kuşağın ayrı bir süper gücü var.

0: Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün de inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

İzlediniz mi bilmiyorum Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında. Tam 47 harfli bir göl soruldu. Bu gölün nerede olduğu soruldu. Ya 47 harften bahsediyorum. Ben kısaca söyleyeyim gölün adını. Çargoga Gokman. Böyle devam ediyor. Yarışmanın sunucusu bile gölün adını söylerken dil jimnastiği yaptı desek yerim. Evde izleyenlerse ikiye ayrıldı. Nasıl soru? Diğer grupsa hala ismi hecelemeye çalışıyor olabilir. Ama yarışmacı doğru cevabı vermeyi başardı. Bu göl Amerika'da bulunuyormuş.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok gündeme çıkan haberlerden bir tanesi bu aralar. Özellikle havalar çok ısındı biliyorsunuz. Sokak hayvanları için bir kap su koymayı sokağımıza unutmayalım. Ve araştırmalara göre bir kedinin kalbini kazanmanın yolu pahalı mamalardan ya da oyuncak farelerden geçmiyor. Yavaşça göz kırpmaktan geçiyor. Evet, bilim insanları diyor ki kedilere hafif göz kısıp yavaşça göz kırptığınızda size yaklaşma ihtimalleri artıyor diyor. Denemekte fayda var. Ama bunu zaten birçok kedi sever biliyor değil mi?

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalının sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın cuması geldi çattı, biz de bu cumayı unutalım diye hayatımızın hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma olsun. Günün tadını birlikte çıkartalım. Yakalayalım. Hayatımız başlıyor. Ben Rengen. Sevdiğiniz şarkılarla günlerle bu güzel cuma saatini paylaşmaya başlıyoruz. Rengen'in

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi tabii hava sıcak olunca hep sıcaklıklardan bahsediyoruz. Ya gerçi daha önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsetmiştik ama yine bahsedeceğiz tabii ki sıcak havada nelere dikkat etmemiz gerektiğinden. Ancak yalnız görülmemiş sıcaklıklar, görülmemiş seviyeler konuşuluyor. Yaz ayları itibariyle etkisini artıran sıcak havanın Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarına rekor seviyeye ulaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve en yeni sıcaklık rekorlarını kaybedebileceğini söylemişler. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanus sıcaklıkları 21 Haziran'da rekor seviyeye ulaşmış, 2000'leri geride bırakmış, 21 derece olarak kayda geçmiş, 0.1 derece artarak. Biliyorsunuz bizim için çok anlamlı bir yükseliş gibi gözükmese de aslında bu 0.1 derecelik artışın dünya genelinde ne kadar büyük felaketlere yer açtığını da görmüş oluyorsunuz. Dünya sıcak hava dalgasıyla kavrulmaya devam ederken biz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkılarla günü serinletmeye devam ediyoruz. Yeter ki ben de olsun.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel.

Umarım uykunuzu almışsınızdır güne başlarken, çünkü uykusuz kalınca, hele ki bu sıcak havalarda, vücuda neler oluyor biliyor musunuz? Kalpten beyne, vücudu o kadar fazla etkiliyor ki uykusuzluk yaz sıcaklarında. Sıcaktan uyuyamıyorum diyenler için kaliteli bir uykunun yollarından bahsedeyim o halde size. Bir kere uyuyacağınız odanın ortamının oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Kaliteli uyku için uygun havalandırma koşullarında havalandırılan, nefes alan odaların önemli olduğunu söylüyorlar. Sıcaklığın 20-22 derece dolaylarında olması gerektiğini, vücut ısısının doğal olarak düştüğü, geceliğin daha rahat uyuyabildiğinizi söylüyorlar. Fakat işte bu uykuya dalma süresince mesela ılık bir duş alıp vücut ısınızı dengeleyip yatağa girebilirsiniz. Tabii uyku kıyafeti de önemli. Terletmeyen ince kıyafetler tercih etmekte fayda var. Hafif mevresim ve çarşaf kullanmakta, akşam saatlerinde kafeinli içecek içmemekte fayda var. Gün boyunca yeterli su içmenin de iyi bir uykuya zemin hazırladığını söylüyorlar. Uyku saatlerinizde korumayı unutmayın ki bu sıcak havalarda gün içindeki enerjiniz daha dengede kalsın diyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

İnsanoğlu yaz mevsimini çok seviyor hiç şüphesiz. Yaz gelirken zihnimizi de temizlemek gerekiyor ama kıştan kalanlar, bahardan kalanlar, yaz temizliğine çıkamayanlar için küçük bir detoks tavsiyesinde bulunuyorum ki mental yükümüzü azaltabilin diye. Daha çok güneş, daha fazla açık havada geçirilen zaman, daha çok tatil hazırlığı anlamında hepimizin ruh haline olumlu etkiliyor hiç şüphesiz. Eğer dijital dünyayla bağlarınızı biraz da gevşetirseniz, bir detoks sürecine girerseniz de bu mevsimi çok daha iyi hissedeceksiniz. Minik püf noktalarında bulunun. Siz zaten biliyorsunuz ama ilk önce zihninizi dolduran ne varsa temizliğe ilk adım zihninizden başlayın. Sonra telefonunuzun zihninden silebilirsiniz. Telefonun hafızasını yer kaplamasın diye kullanmadığınız uygulamaları silebilir. Kullanmadığınız uygulamaların bildirimlerini kapatabilirsiniz. Böylece dijital dünyadan bir adım daha uzaklaşırsınız. Dosyaları, fotoğrafları düzenleyip gereksiz olanları sildiğinizde, sosyal medyada takip ettiklerinizi gözden geçirip daha azalttığınızda, gün içinde ekransız zamanınızı çoğalttığınızda fazla keyif alacaksınız. O halde bir seçenek de ben ekleyeyim. Sevdiğiniz şarkıları hayatın fazla keyif alacaksınız.

günün an insanın tabii ki hayatı birlikte yakalıyoruz. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Pekerler, o ilginç haberlerden birinde, o güzel haberlerden birinde korku filmi izlemeyi sevenleri vermek istiyorum. Zira eğer korku filmi izlemeyi seviyorsanız, vardır görülen 4 farklı üstün zeka özelliklerini söylüyorlar. Korku filmleri izleyiciyi sürekli bir belirsizlik ve gizem içinde tutuyor. Katilin kim olduğu, canavarın çıkacağı ya da olayların arkasındaki dünya istiyorum. Sürekli bir bulmaca gibi olduğu için bu tarzı sevenler bu olay örgüsündeki mikro ipuçlarını yakalamadı, tahmin yürütmedi, karmaşık senaryoları çözmede daha başarılı oluyorlar. Beynin yüksek düzeyde görsel ve işitsel veriyi aynı anda işleyerek hızlı analizler üretebiliyorlarmış. Korku filmi izlemenin de ilgilendiğini söylüyorlar. Bir yerde aklınızda olsun, eğer sıcak havada evde durup film izlemek istiyorsanız

Uykudan bahsediyoruz ama sıcaklarda uyumak çok da kolay olmuyor. Yine de siz uykunuzu almak, kaliteli uyumak istiyorsanız ortalama 6 saat 24 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyumanız gerekiyor. Yani 8 saatten 6 saatten fazla. Bilim insanının ideal uyku süresinin gündelik 6 saat 24 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyuduğunu açıklamış. 8 saat uyursanız, yani bu süreden biraz daha fazla ya da biraz daha az uyursanız vücudunuzun uyuşlanmasına sebep oluyor. Haberiniz olsun. 6 saat 25 dakikayı ayarlayın saatinizi. Uyku saatiniz geçmesin. 7 saat 50 dakikadan fazla da olmasın. Tabii ki bu saatlerde uyanık olmak için verdiğiniz uyku olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araç 9.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm

otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi malum yaz geldi, artık yaz tatili zamanındayız ve fakat yaz tatili zamanı demek gece geç yatmak, gece uyumamak, gündüz uyumak anlamına. Çünkü düzenli hale getirirseniz gece geç yatmayı, düzenli olarak gece saat 01'den sonra yatan kişilerin depresyon ve anksiyete gibi sıkıntıları geliştirme riskini çok olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Uyku tercihlerinize bakın. Saat 1'den sonra yatağa girin. Önemli çıkartmışlar. Bu yüzden uyku zamanında fayda var. Yaz tatili demeyin, tatil demeyin. Gece geç yatmayın, sabah gün erken başlayın. Tabii ki güne en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyoda başlayın.

Şöyle bir yapılan araştırmalara bakıyorum da genelde hep uyku üzerine araştırma yapmışlar ama hayatımızdaki pek çok şey de uykuya bağlı. Gün içinde daha zinde olmamız, daha sağlıklı olmamız, hatta kilomuzun da normal seviyede olması bile uykuya bağlı. Mesela geceleyin ışıklar açık uyuyorsanız, gece uyurken bilgisayar ya da telefon ışığına uyup kalıyorsanız kilo alırsınız diyorlar. Yapılan son araştırmalarda televizyon açık uyuyan kişilerin 5 kilogram daha fazla alma ihtimalinin olduğunu söylemişler. Televizyon, tablet, telefon, hatta oda ışığı, yani gece uykuda ışığa maruz kalanların obezite riskini 3 daha fazla olduğunu söylüyorlar. Tokluk hissini kontrol eden sebep buymuş hanımlar beyler. Durduk durumda gece uçuyorlar. Uyumayın, mümkünse karanlıkta uyuyun. Ama bu nedenle güvenlik önemli sorunu ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla, yazın tadını en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritmini çıkartmaya devam ederken vazgeçemediğiniz hitleri, en sevdiğiniz şarkıları da dinliyorsunuz. En iyilerde var. Bu arada en iyilerden birinin müjdesi. Ay Bilge yine hayranlarını coşturacak Aranan Yaz şarkısını. Bu sefer tek başına değil, tam bir kız neşesi enerjisi veren Idıdıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile eşlik ediyor. Söz ve müziğine Aybilge imzası olan şarkının yüzün enerjik şarkıları arasına gireceğini hatırlatalım. Yüzün çok enerjikler arasında olacak. Peki siz bu yaz en çok hangi şarkıyı beğendiniz? Radyonuz açık olursa hepsi yanı başınızda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli çiftçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Ön dizimi kim dövdü?

Yapılan araştırmalar özellikle Türkiye'de diş sağlığı açısından çok da iyi bir karneye sahip olmadığımızı ortaya çıkartmış. Hazır geçtiğimiz hafta çocuklar karne almışken bir de kendi karnemize bakalım. Acaba biz görevlerimizi yerine getiriyor muyuz ebeveynler olarak? Zira çocuklara örnek olmamız lazım. En basitinden diş fırçalarken Türkiye'de ortalama yapılan araştırmalarda %92'sinin kalıcı dişlerinde kalıcı çürükler bulunuyormuş. İşte bu yüzden diyorlar ki yemeklerden sonra, hiç değilse yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğneyin. Sakız çiğnemenin bugüne kadar pek çok faydasından bahsetmiştik. Odaklanmayı, konsantrasyonu artırıyor, stresi atıyorsunuz ve bence tok tutuyor, acıktırıyor deseverdi. Bir de bunun yanında diş çürüklerini etmeyeceksiniz. O halde yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğnemeyi de etmeyeceksiniz. Belki birbirine sakız gibi takılan farkları da hayatın unutmayacağını

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

gece iyi uyumanın faydalarından bahsediyoruz ama gece iyi etkenleri de dikkatlice kullanmak gerekiyor. Misal geceliğin kapatıyor musunuz? Büyük bir ihtimalle kapatmıyorsunuz. Şahsen bana soracak olursanız ben kapatmayanlardanım. Fakat yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, zira Wi-Fi gece boyunca açık olduğunda hem zihni fazlasıyla etki ediyor. Tabi sadece bizim kapatmamız değil, apartmanda yaşıyorsak eğer apartmandaki herkesin de kapatması gerekiyor. Bu yüzden birbirinize bu durumu geceleri uyurken kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi'nizi açık bırakmayın.

Güzel bir cuma dedik. Cumanın tadını çıkarttık mı? 2 saat mi? Pazartesi hayatını

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

ki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

0: Çobanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenin ve yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli ve yatırım değerini buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

icat et.